Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dış metri onun da spell. Ben yazdırıyor links genug. Kemi firin, halak firin, sevil.